Yani ne yapar? Yani. Tabii ki de bir şeyleri. Bunları da finanslara yazıyoruz. Yani bunu da bir